0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Ben sert değilim ki oğlum.
1: Siz yumuşaksınız.
0: En çok sevilmeyen adam en çok konuşulan olur. Yani her ortamınızda reklamını yapacaksınız. Aklımdan
2: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
0: Ben yarısı bırakıyorum ki keyif alasınız. Sakin ol Cem, akın ol Cem.
2: Sakin ol Cem.
0: Severim.
2: Bugün günlerden cuma, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Haftanın son iş gününden İstanbul FM'den, Emre Mutlu Show'dan, Türkiye'nin en değişik show programından. Günaydınlar efendim, sabah şerifleriniz hayır olsun. İyi ki geldiniz, burada mısınız? Kendi kendime mi konuşuyorum bakayım bir?
0: Biraz rahatsız eder, hapa egolu değil, sana teessüf eder. Arada üzülüyoruz ama bende kulpa yok. Para gelince bendeki dengeleniyor keder. Gelin bekleriz bizden.
2: Oh, gelmişler, gelmişler.
0: Durmamız yok.
2: Aman aman, kimler gelmiş, kimler?
0: Anlamam. Zaten isem.
2: Güzel kardeşim, her sabah nerede kaldın yazıyorsun da yayın saatimiz belli ya. Ya senin saatin zemberinde falan bir problem var. Akrep gel kovamam var bak, yanında böyle çekiyorsun, onu ayarlıyorsun. Şu anda tam saat böyle 7-6 geçe ayarla.
0: Hadi denek.
2: Pazartesi sabah boşu boşuna sinir olma bana, nerede kaldın diye.
0: Yenişem ben ha, severim ya. Baba fix yeni getirin next. Tabancam dolu hadi denek.
1: Sakin ol Cem. Yenişem ben.
2: Almanca bir günaydın mesajı gelmiş ama abi Almancam o kadar iyi değil diyemeyeceğim. Almanca hiç yok. Guten Morgen, bunu anladım da gerisini anlayamadım. Umarım iyi bir şey söylemişsindir. Günaydınlar efendim. Günaydın, sayende sabahları bir nebze olsun. Gülüyoruz. Var ol demiş Ponçik adam. Teşekkürler kardeşim. Günaydın Emre, hayırlı işler. Teşekkürler. Esnaf selamımız da geldi. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Seviyorsun kralı, özlüyoruz daha demiş. Estağfurullah. Günaydınlar efendim. Efendim başladık. Yani teker dönmeye başladı. Şimdi öncelikle hemen bir hatırlatayım, sonra unutuyorum. Unutunca içmeyi de unutuyorum. Hemen bir sularımızdan şöyle bir kırdatalım. Elinde imkanı olanlar. Bu da ne demekse sanki kredi çekecek. Yani normal su yani hocam. İçmen gerekiyor zaten. İlla ben mi söyleyeyim her sabah? Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar olsun herkes demiş. Yine ne kadar hızlı bitti hafta ya demiş. Bir tek ben mi böyle hissediyorum? Hayır, sen öyle düşünmüyorsun. Yemin ediyorum benim için de öyle. Günler çok çok hızlı geçiyor. Yani anlayamadığım şekilde bir şey oldu, bir şey oldu. Değişik bir şey oldu. Yani Robert Atamo ile makara yaparken adam doğru söylüyormuş gibi geliyor. Ya gün 12 saate de insan bu kadar hızlı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bülent Tahsin günaydın Londra'dan demiş. Günaydınlar efendim. Bülent Bey, yeni dinlemeye mi başladınız bizi? İlk defa mesaj attığınızı görür durumdayım şu anda. Acaba daha önceden dinliyordunuz da mesaj mı atmıyordunuz, yoksa yeni mi? Yeni mi dinlemeye başladınız? Eğer öyleyse nereden duydunuz bizi? Merak etmeyin, şey gibi düşünmeyelim. Hocam nereden duydun ya, kimse kimse? Biz burada biz bizeydik. Biz bu kasabada yabancıları sevmeyiz falan. Öyle bir şey yok. Aramıza hoş geldiniz. Günaydın yavru ağzımı. İlk defa renkle iltifat edildiğini duyuyorum hayatımda. Emre Mutlu Show günaydın demiş. Günaydın, bak kurumsal günaydınlar da var. Yok, bir ara vermiştim demiş. Ya dinliyordunuz daha önceden, bir ara verdiniz. Siz ne yaptınız? Siz de beni bırakmaya mı çalıştınız başka radyoya gidip? Genelde bu böyle oluyor yani. Ara verenlerin çoğu ya arabasını değiştiriyor, ya işte şirket arabası değişiyor, ya işte iş saati değişiyor vesaire. Ama sonunda şükür kavuştuğuna deyip kavuşuyoruz. Teşekkür ederiz. Günaydın efendim demiş. Günaydınlar, günaydınlar. Emre abi, sabah sabah bahçe sulama şeyi beni ıslattı. Bahçe sulama şeyi ne ya? Sıtkım sıyrıldı, cinnetlerdeyim, sırılsıklam oldum demiş. Yazdır, bir şey olmaz. Ama niye öyle oldu? Ayarı mı bozuk acaba? Bazen çocukların topu mopu denk geliyor. Bir kere bana da öyle oldu. Tam böyle yürüyorum, iki tane bir patikada yürüp diye bir şey mi başladı? Dedim keşke bir de şampuan olaydı şurada. Neyse, şampuan yoktu ama şampiyon vardı. Ben de espri yapıyorum ha. Sabah sabah iyi espriler yapıyorum ha. Senle olmayan ya. Günaydın, ağzını yediğim günler mi hızlı, saçmalamayın. Temmuz'u saçmalamayın, toplu posta koymuş herkese. Temmuz'un 85. günü resmen bitmedi demiş. Vallahi o kadar hızlı ki günler. Bilmiyorum yani, senin maddi durumumuzla mı alakalı bizim yani. Mesela benim bir maaş gelmeden 4 kere kira geliyormuş gibi hissediyorum. İsmi aşk olsun. Ama benim ev sahibinin 4 tane dairesi varmış, onun benim gibi hissetmediğini tahmin edebiliyorum. Karşıdan bir tane adam bana el sallıyor zannettim. Adamın gözüne güneş geldiği için yüzünü güneşten kaçırmaya çalışıyor. Ben diyorum niye el sallıyor? Beni görme ihtimali de yok. Ne bileyim. Emre, servis bekliyorum. Hava soğuk, üşüdüm demiş. Ya sen servis mi bekliyorsun? Senin kayınpederinin neydi? Keçi çiftliği yok mu? Sen niye servis? Oğlak kesip yiyen adamsın sen. Nasıl servis? Çocuğumu servise vereceksin, öyle bir şey derim. Sen servis beklemezsin bence.

0: karışacak.
1: Yaz geldi, her taraf sıcak. Yani kim karışacak?
0: Temmuz bizim tam aşk mevsimi.
1: Temmuz bitti mi? Yok, yarın mı bitiyor? Bizim bilgisayarı yine Japonca yapmışlar. 0-544-886-1-886 bir çay alıp geliyorum. Ayrılma bir yere, gümbür gümbür bir Emre Mutlu Show inşallah Allah'ın izniyle. Bu sabah da bizimle beraber olan herkes de keyifli geçecek diye ümit ediyorum ben. Günaydınlar efendim, günaydın mesajlarınızı okuyorum. Aşklı Meşkli şarkıyı dinleyelim. Arkasından...

Hayır, bizimki fakirlikten. Asla maaş günü gelmedi demiş. Bir de şimdi Ağustos'tan 7 gün bekleyeceğim. Kaç kalbin katili kendine bilmez. Allah'tan karmanın haberi. Ağustos'un 7'sinde mi yatıyor maaş? Emre çay servisi yapan yok mu demiş. Yani şu an yok. 7.30-8'den sonra var. Ama herkes benim gibi sahurda gelmiyor buraya. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Emre abi seni dinliyoruz. Erik'ten Umut ben, kolay gelsin demiş. Vay kardeşim, teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Erikli deyince de Umut. Emre Mutlu Şov günaydın, iyi yayınlar dedim. Şimdi katıldım demiş. Bir şey kaçırdım mı demiş. Hayır. Ya da çok şey, bilmiyorum. Hevesinin bir sıkımlık canı var. Hep kenarında başka biri. Emre Bey günaydınlar. Sezar'la sizi dinliyoruz demiş. Beni dinleyen bir Alman kurdu var şu anda. Sezar. Sanki daha yeni uykudan kalkmış gibi konuşuyorsun demiş. Abi saat 7.18 ve yeni uykudan kalkmış olabilir miyim sence? Yani bunda enteresan bir durum nasıl anlamadım.

0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen uykudan yeni mi kalktın? Günaydın abi, bugün herkes gözüme şeker gibi gözüküyor, neden acaba demiş. Gözüne perde mi indi, beni atladın diyor. Seni niye atlayayım, nereden atladığımı, sen nereden biliyorsun benim öndeki WhatsApp sıralamasını ya. Başladık şimdi yine, beni niye okumadın, beni niye atladın. Günaydınlar efendim, günaydınlar. İstanbul Bakırköy'den günaydınlar. Burası Bakırköy sahil, bir gün beraber yürüyek mi abi demiş. Yürüyek kardeşim. Bahçe sulama şeyi fışkiye demiş, kırmasalar bari. Melih Gökçe'ye mi fışkiyesini kırmışlardı? Benim maaşım 7'sinde yatıyor, seninkisi ne zaman yatıyor demiş. Hadi birbirimize maaşlarımızı söyleyelim. Maaşlarımızı mı söyleyelim birbirimize? Ben söyleyeyim de uçuk kremin yanında mı?
1: Bu şovda kısa bir ara.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

sonu geldi. İki gün boyunca radyo kapalı olacak. Senin yerine hanımın dırdırını dinleyeceğiz. Benim dırdırımdan iyidir ya yengenin dırdırı. Öyle deme. Bak yani duyar muyar hafta sonunu sakata atma yani. Bak, hafta sonu sıkıntıya düşme sonra yani. Yani. Günaydınlar demiş, İran Tebriz'den selamlar. Selamlar efendim, selamlar, saygılar. Abi onun adı Fışke değil, Zapkiye'ydi demiş. Zapkiye ne ya, ilk defa duyuyorum. Allah Allah. Günaydın Emre, mutlu iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun, teşekkürler. Günaydın canım abim, adamın dibi ham maddesi. Günaydın çikolatalı pastam, günaydın kardeşim. Günaydın, buradayız buradayız demiş. Ben de buradayım be.

Beni okumadın abi, beni oku üfle de kendime geleyim. Üzerinde bir ağırlık var demiş. Benim maşallah dediğim... Neyse, kötüyü çağırmayalım, neyse. Bunca yıl nerelerdeydin, aklınca emin evdeydim, sabıra göre... Abi günaydın, çaya püsküvit banarken seni dinliyorum. Püsküvitü de üşenmeden püsküvit olarak yazmış. Elim seni yazıyor, akıl yaşta değil, başla diyor, kader ya da kız... Ona da bisküvi haricinde her şey söyleniyor. Canım yiyecek, ne kadar güzel bir şeydir bisküvi değil mi? Yani güzel bir icattır ama... Piskevit diyen var. Püsküvit diyen var. Püsküvi diyen var, püsküvi. Yaz bu yazım hatalarında... Aynı börekçinin camında, tabelasında ve reklam panosunda 3 tane poğaça yazıyor. Üçü de birbirinden farklı yazıyordu. Onu hiç unutmuyorum Şişli'de. Poğaça yazmış. P-U yumuşak G-A-Ç-A. Poğaça yazmış diğerine. Öbürüne de poğaça yazmış. P-O-Ç-A. Bak aynı dükkanda 3 ayrı yani... Reklamcı mı değiştirdi sürekli, ne yaptı ya da aynı reklamcı nasıl becerdi aynısını? Aynı şekilde bunun egzozcu versiyonu da var. Egzoz, egzoz, egzost, egzozd. Piskevit dura demiş, evet evet. Tabii öyle diyorlarsa öyledir. Bugün gülemiyorum sana demiş, yalancı üçkağıtçı rolcü mü? Tamam, üçü de doğru da. Niye gülemediğini anlamadım. Gülemiyorsan muhtemelen... implant falan mı yaptırıyorsunuz anlamadım. Bazen böreği de ırkçılık yapıyorlar. Kürt böreği ismini Kürt böreği olarak yazıyorlar demiş. Güzel kardeşim, şimdi bu mesajda ırkçılığı sen yapmış oluyorsun. Onun gerçek ismi Kürt böreğidir. Bir araştır istersen. Irkla mırkla alakası yok. Niye yani? Kürtlerin bulduğu bir börek. Onların kültürüne ait bir börek. İsmi de doğru. Küt böreği diye bir şey yok. Gerçeği Kürt böreği. Bilgin olsun. Arasına lokum koyunca piskevit olur demiş. İnanmazsan dayıya sor. Gel beraber şu gülmeyen arkadaşı gıdıklayalım demiş. Günaydın efendim, günaydın, hayırlı sabahlar. Emre abi hayatında hiç lavanta şerbeti içtin mi? İçtim. De bu niye bu kadar heyecanlısın? 37 tane soru işareti koymuş arkasına. Lavanta şerbeti içtim de şey gibi geldi bana ya, yumuşatıcı içiyormuşum gibi geldi. Hep alışmışız ya yani o deterjanlarda, yumuşatıcılarda lavanta kokusu, onu içerken böyle bir... Pek sevemedim açıkçası ama öncesinde lavanta şerbeti içip sonrasında yumuşatıcı kullanmaya başlasaydım bu sefer de şerbetle çamaşır yıkıyormuş gibi de hissediyor olabilirdi. Bir karışık geldi bana ya. O konu da benlik değil. Merak ettim, sabah sabah lavanta şerbetini nereden bulmuş? Vardır evde, herkesin evinde olur ya lavanta şerbeti. Benim evde şeyle var. Litre, galon lavanta şerbeti. Hakikaten şu anda ben de merak ettim. Nereden çıktı sabah sabah bu? Rüyamda görsem bir garip hissederim kendimi. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza saat 10'a kadar yazmanızı bekleyeceğim efendim. Müsait olanlar sohbetimize, muhabbetimize katılabilirler. Birazdan sabah mevzumuz gelecek. Herkese kocaman kocaman günaydınlar.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Lavanta şerbetini ilk defa duyanlar var. Ki çok normal çünkü çok popüler bir şey değil. Evet, lıkır lıkır su içme vakti hatırlatmıştık. Bir daha hatırlatalım. Yani çok enteresan bir içecektir. Dediğim gibi tercih meselesi. Ya o kadar çok yani aslında var olan hastasının olduğu piyasada çok fazla adı geçmeyen ama ya mesela atıyorum bir turşular var ya, ben bir turşucu dükkanına girdim. Şaka zannettim, dekor zannettim ya. Yumurta turşusu nedir arkadaşım? Yumurta turşusu. Yumurtadan turşu yapmışlar. Limon turşusu var. Muz turşusu var ya, muzun Allah'ım yarabbim. Hayır, anlamadım. Allah'ın bal gibi yarattığı protein deposu veya ne bileyim vitamin, potasyum deposu bir şeyi niye turşuya çeviriyorsun? Adı ise turşu ya. Sarımsak turşusu mesela, bunu severim. Zaten sarımsak hani yakışır turşu. Hani biraz daha tuzlu, biraz daha böyle hani. Ama mandalina turşusu ne mesela? İlginç olsun diye mi yapıyorlar? Ya da yapacak bir şey kalmadı düşünüyorlar. Allah'ım her şeyi turşu yapmam lazım deyince birisi, ha mandalina yapmadık onu da yapalım. Öyle bir şey mi çıkıyor ortaya? Erik turşusu mesela. Evet, erik turşusu da biraz mantıklı. Çünkü zaten ekşimsi bir şey olduğu için erik. Elma turşusu ne alaka ya? Ayva turşusu. Karpuz turşusu ya, Allah'ım yarabbim sen. Ya bunu bulan imkanı olsa kendinin de turşusunu kuracak. Mantar turşusu mesela. Sabah sabah ağzım yüzüm kamaştım ya. Enginar turşusu olabilir, tamam bak mantıklı. Ya balık turşusu nedir hocam? Ne alaka şimdi yani? Kırmızı soğan turşusu tamam, zaten salataya falan böyle vesaire. Ya kiraz turşusunu da yapmayın yine yani, onu da. O kavanoza girerken o kirazcıklar neye uğradığını şaşırıyor ya. Saçma sapan işler demiş. Ya ben hastası var demek ki yani, satılmasa yapılmaz, yapılmasa rafa konmaz. Demek ki satılıyor yani. Enteresan bir böyle bir matematiği var, anlayabilmiş değilim. Zıt bir tat yaratmaya mı çalışıyorlar? Acur turşusu tamam, evet olabilir bak mesela, acurdan turşu olabilir. Ama yani bunu tutup şimdi kavuna yaparsan yani, kavuna ayıp değil mi ya?

Ya şey gibi, tuzlu çikolata gibi yani. Onu da gördüm yani, zıt bir şey yapmak için ya da çıkıklık olsun diye mi? Satış stratejisi midir nedir? Ya tuzlu çikolata ne abi, yani anlamıyorum ki ben. Bir de şeyi çıkmış markette gördüm 2-3 gün önce, deniz tuzlu çikolata. Artık nasıl marketlerde geziyorsam. Çok garip geliyor ya. Ballı Mahmudiye mi? Ballı Mahmudiye nedir ya? Osmanlı mutfağına ait bir yemekmiş ballı mahmudiye. Sarayda sıklıkla tüketilen padişahların favori yemeklerindenmiş. Padişahlar işi biliyorlar tabi. Gidip tuzlu çikolata yiyecek halleri yok. Ya da muz turşusu, hiç zannetmiyorum.

suyuyla karides. Mustafa abi. Abi zenginlerle ilgili bir konu var. Müsait misin, bakabilir misin? Konu bizi açtı da abi. Aramızda teknesi olan bir tek sen varsın. Bir cevap verebilir misin buna? Gül sulu karides. Vay arkadaş ya. Isparta'dan geçtiniz mi bilmiyorum. Her şeyin gül suyuyla yapıldığı bir cadde var. Her şey gül suyu. Her gül suyu parfümü, gül suyu deodorantı, gül suyu aromalı çikolata, gül sulu kuru fasulye. Sonuncusunu salladım. Ama karidesle gül suyu da enteresanmış. Her şeyi gül suyuyla yaparlar orada. Fakat gül suyunun da şöyle bir özelliği var. Ömründe bir kere koklasan yetiyormuş gibi geliyor. Hani sürekli koklanacak bir şey değilmiş gibi yani. Dur şuradan bir gül suyu koklayayım da kendime geleyim. Kolonya gibi değil yani. Hem gül suyuna hem karidese yazık demiş. Tabii canım, karides şöyle bir tereyağında cozur cozur gelecek onun tereyağına. Etmağına banacaksın ona böyle. Bırak gül suyu da... Ha, aşureye de koyuyorlarmış gül suyunu. Ayıp ettin ya. Abi hamsili sütlaç yedin mi hiç demiş. Ya bu konuyu ben niye buralara getirdim? Sadece Mustafa'nın mı teknesi var demiş. Oo, zenginler çoğalıyor arkadaşlar. Şimdi birincisi kendisine Mustafa değil, Mustafa abi diyoruz. Sevgili Muhammed. İkincisi kendisi emekli. Sabah sabah açız, senin bahsettiğin şeylere bak. Aslında iştahının daha çok kapanması lazım değil mi bu bahsettiklerimden? İnsan gül sulu karides çekmez değil mi canı? Patates turşu henüz yapılmadı demiş. Kesin yapılmıştır. Kesin yapılmıştır, bak söyleyeyim sana. Ben turşusu yapılmamış bir şey zannetmiyorum. Bakıyorum şimdi, bakayım dur bakayım.

0: Yapılmamış olma ihtimali var mı? Tarifi bile var.
1: Emre Mutlu
0: Şoför. Burcu henüz yapılmamış diyen arkadaşa atayım deliği ki. Geliyorum.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

demiş. İstanbul'a döndüm. 20 gündür tatil mi? Bir kez daha anladım ki İstanbul ömrümüzü bitiriyor. Kaos, stresi, yaşam süremizi kısaltıyor. Şarkıdan aklına geldi herhalde. Ege'de yaşayan insanların neden bu kadar uzun ömürlü ve keyifli olduklarını anladım demiş. Selamlar, selamlar hocam. Güven kardeşimiz 20 gündür tatildeymiş. Artık ne iş yapıyorsa dur WhatsApp'tan sorarım ben. Dolandıracak birini daha buldum arkadaşlar. ...20 gündür tatil yapıyorsan... ...paranın son sahibisin demektir. Gül sulu baklava niye olmasın demiş. Olsa da gül suyu içsek soğuk soğuk. Yok be abi, gerçekten canın çekiyor mu bunu ya? Hanımlar beyler, sabah mevzumuzu veriyorum. 0544-886-1886... ...bugüne kadar... ...ömrüm boyunca... Herhangi bir çekilişten, kura'dan ya da bir yarışmadan ne kazandığını yazar mısın? Kazandığın bir şey. İlla ki her insan ilkokulda da olsa, ortaokulda da olsa, çocukken de olsa, geçen gün de olsa hiç fark etmez. Hayatında illa bir yerden bir şey kazanmıştır. Merak ediyorum, bugüne kadar bir şey kazandın mı? Ne kazandın? Ben kendimle başlayayım. Küçükken bu margarinlerin kulakçıkları vardı, hatırlıyor musunuz? Onlardan göndermiştik çekilişle. Beslenme çantası, cetvel, gönye, pergel, kalem, kalemtıraş ve defter kazanmıştım ben oradan. Onu kazanmak için 8 paket margarin almıştık. 8 paket margarin zaten bu saydığımdan bedel olarak daha pahalıya geliyordu. Ama kazanmış olduk işte. 0544-880... 6-1-886 yazıyı okurken yine telefonu söyleyemedim. 98 yılında araba kazandım demiş. Araba mı kazandın? Ha şöyle ya. 98 yılında kazandığın arabada 98 model miydi? Umarım öyledir. Arzu Hanımcığım günaydınlar. Biraz daha detaylı yazın ama ya. Yani nereden kazandınız, ne kazandınız, tiyatro bileti kazanmıştık 2 kişilik demiş. Kazı kazandan 80 lira kazanmıştım demiş. 2 tane sivit şört almıştım. Optimus Prime oyuncağı kazandım diye bunu yazarken demiş araba çekilişinde birisinin araba kazandığını duyunca demiş... Siliyordum az kalsın, neyse silmiyorum. Evet, arttıran yok mu? Özel sektörde çalışıyordum demiş. Çekilişte çıktı, yılbaşı çekilişinde. Nasıl araba, nasıl bir özel sektör o ya? Biz de özel sektörde çalışıyoruz da biz de çekilişte çeyrek bilet kazandık yılbaşında yani. Nasıl bir özel sektörse araba dağıtıyor baksana personeline. Çok özel bir sektörmüş, o belli oldu.

Ha, bir Amerikan menşeli içecek markasıymış. Araba, vay be. ...2026'da radyona denk geldim, en büyük seni kazandım, daha ne olsun demiş. Aa canım, sağ olasın. Günaydın demiş, Fenerbahçe kampanyasında bir SMS'de Fenerbahçe takımıyla yemek etkinliği kazandım demiş. Yiyebildin mi abi? Kim vardı? Alex sen. Delgado falan, öyle bir kadro mu? Sene kaç? Sen olmadık yere olay yaparsın. Abi kazandıklarımızı bırak da kaybettiklerimiz için... Ya. Geldi bu sabah Yitik geldi. Yitik ve Bitik İbrahim, bak bak.

Aynı zamanlarda aynı yerden marka bir gözlükle marka bir parfüm kazanmıştım. İki kere çıkmasından işkillenmiştim zaten. Meğer ikisi de çakmaymış demiş. Ayıptır ya. Ya ucuz bir marka ver bari de orijinal ve çakma parfüm hediye olur mu ya? İstanbul FM'den milli takım forması kazanmıştım demiş. Sayende demiş de estağfurullah kardeşim. Estağfurullah. Şam sakızı çoban armağanı. Kafana takma dedi doktorum. Emre Aktürk ben demiş. Traktör arena yarışmasından cep telefonu kazanmıştım demiş. Kafana takma. Pekala 2020 kadrosuymuş Fenerbahçe tarihinin en vasıfsız kadrosuydu demiş. Boğaz'da bir restoranda balık yedirdiler. Ekmek arası mı falan diyecektim ama.

yazmayın arkadaşlar. Yani daha yeni çıktım bir talan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle şey sanki yani kendimizi öldürtüyormuşum gibi oluyor, olmuyor. Ne kazandıysanız bugüne kadar yazın bakalım. Hayır.

0: radyoda program yaptığım için güzel bir yol arkadaşı kazandım demiş. Eksik olma, aynı şekilde ben de. Hediye olarak hediye. Seni bir gün tekneme bindireceğim demiş. Sonra binmesen de bindi derler demiş. Derler yeğen, derler. Madem yüzme bilmiyordun neden bindin kayuğuma? Selam kardeşim, nece sen demiş. Azerbaycan Bakü'den dinleyirim seni. Cansın demiş, teşekkür ederim, var ol. Azerbaycan'a, Bakü'ye selamlar. Sevgiler. Yaklaşık 15 sene önce Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi, teselli ikramiyesi kazanmıştım demiş. Büyük ikramiyenin teselli ikramiyesini kazanmıştım.
1: Güvenilir adresi.
0: Geliyorum.
1: Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkan, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
3: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın demiş, Bodrum'dan selamlar. Kahve yedek paketinden kahve makinesi kazanmıştım 13 yıl önce. Güzelmiş kahve makinesi. Şöyle mesajlara bakayım, hemen bir sabah mevzusu açıklandı mı demiş, sanki seçim sonuçları. Açıklanıyor. Tekrar hatırlatayım efendim, bugüne kadar ne kazandınız? Herhangi bir kampanya, çekiliş, promosyon, yani herhangi bir yerden bir şey kazandınız mı? Ne kazandınız? En büyük bu dakikaya kadar gelen arabaydı. Optimus Prime oyuncağı kazanan da var. Bu konuda gerçekten çok şanslım. Bana sadece İstanbul FM gecesinde 2 bilet vermişlerdi. Onun dışında hiçbir şey çıkmadı maalesef demiş. Sağlık olsun. 8 yaşında tatil köyünde havuzdan dalıp içecek kazanmıştım demiş. 8 yaşında ne işime yarayacaksa. Nasıl bir içecek olduğunu anlamışsınızdır. Benimki aşırı saçma demiş. Yağ yakıcı jel ve termal bel kemeri kazanmıştım demiş. O sırada 52 kiloydum, ne mana ben. O işte şey, onu orada sana şey yapmışlar. Sevdiğin birine ver diye yani. Doğru söylüyorsun, ben kazansam tamam, bu yani mantıklı ama. 50 kilo kıza da yağ yakıcı jel yani. Tuhaf. Oyun konsolu diyelim, markasını söylemeyeyim, turnuvasında gitar kazanmıştım demiş. Ama bileğimin hakkıyla 300'e yakın katılımcının her birini tek tek geçtim sayılır demiş. Finalde de ben kazandım. Bol kazık kazandım demiş. Kazık mı? Dondurmadan... Ne dondurmanın ismini söyleyebiliyorum, ne arabanın ismini söyleyebiliyorum. Tabii espri yapmış yani. Yani 46 milyon TL'lik falan bir araba kazandığını. Arkadaşlar, gerçekleri yazalım, abartmayalım. Kazı kazandın, 250 TL kazanmıştın demiş. O zamanın iyi parasıydı. Ya 2017 ya 2018 demiş. Emre abi, hayatımda ilk defa 2,5 litre kola kapağından 1 litre bedava kola kazanmıştım demiş. Kazandığım ilk ve son şey buydu. Kıyamam sana ya. Cipsten bedava kazanmıştım, bakkal vermedi demiş. Hala daha unutmuyorum o adamı. Şey diyorlardı, bizde de vardı mahallede, bizim anlaşmamız yok. Bunu niye satıyorsun o zaman? Vallahi billahi, bizim Zeki diye bir kuru yemişçi vardı. Bedava kazanıyorsun, vermiyor ya, anlaşmamız yok diyor. Şimdi biz bunu spotçudan aldığımız için firma şeyle gelmiyor, bize onu şey yapmıyorlar, o yüzden anlaşmamız olmadığından dolayı ben şimdi veremiyorum yani. Yani sen şimdi bana bu çubuğu versen, ben sana dondurmayı versen, ben gidip firmaya çubuğu götürdüğümde firma bana vermiyor, anladın mı ben? Yoksa ben senin dondurmanı niye vermeyeyim ya? Gönlü zengin olmayan insanlardan nefret ederim. Ya bana bir çocuk getirse, verse, bedava kazandım dese, bir de yani gözlerinin içine bakarsın, dersin ki al koçum dersin ya, kır çubuğu da at çöpe yani. Sana 3 saat laf anlatıyor çocuk ya, bu çocuk. Gönlü zengin insanlara can feda. İstanbul FM'den pırlanta kolye kazandım. Tamam, bizden kazandıklarınız hariç diyeyim. Öyle diye devam edelim biz. Seni kazandım, daha ne olsun be. ...1998 yılında anneler gününde sınıfta çekilişte anneme anneler günü hediyesi vazo çıkmıştı. Vazo mu?

0: Vazoyu da çok fazla arka arka söyleyince yabancılaşıyorsun kelime ya. Bir denesenize bir. 8-10 kere vazo da bak, garip gelecek sana. Neden olmasın Emre? Belki kristal. Ha, kristal vazo çekilişle veriyorlar. Ha. Tabii safir hatta. Al işte başladık. Öyle de abi ne vazolar var demiş. Bak Rabbim kimseyi vazosuzlukla sınamasın. Sado vazo. Ya abi başladık yani, dilime dişime kramp. Nereden soktum bu mevzuya kendimi şimdi ben ya? Vazo... Vazo suda eriyen meyve suyu değil miydi demiş ya arkadaşım. Beyler bak başladınız yine. Bak sabah mevzusunu dağıtıyorsunuz ondan sonra ya. Gerçekten bak sabah mevzusunu dağıtıyorsunuz. Okumayınca abi, gülmede tutuyor beni şimdi. Vazosuz salon kıymasız böreğe benzer demiş. Abi sado vazo nedir Allah'ını seviyorsan ya. Ben suyu vazodan içiyorum demiş. Buyur. Susamış herhalde diye yorum yapıyorlardır değil mi? Abi annem attırmıyor, salonda bir tane çiçek var. Babamın aldığı 4 yıldır vazonun içinde duruyor. Kömüre döndü demiş, simsiyah oldu. Ben ayran siparişini vazoda veriyorum demiş. Sabah sabah bizim tayfanın tabii kafa pırıl pırıl ya. Şimdi sardılar ki bak ne mesajlar bak sabah mevzu dağıldı şimdi. Var mı vazo gibisi? Emre abi senin vazon büyük mü? Oğlum bende vazo falan yok ya ben... O anne evinde olur vazo. Bende ne gezer? Vazolara özgürlük yaşasın vazolar.
1: Sönse bir anda bütün ışıklar. Savrulup yorulsak şimdi yok olsam.
0: Lavanta şerbetini vazodan içeceksin demiş.
1: Yapma son kez dinle.
0: Vazoya kalkan eller kırılsın.
1: Delirdim bak aşkından. Tut elimden.
0: Vazo 24-11 diye rapçi var biliyor muydun abi demiş. Vazoya vazelin sürünce parlıyor demiş, denedim daha önce. Tamam siz bıkana kadar usana kadar ben okuyacağım tamam.

Vazos hayat gül, gaz maskesi gül koklamaya benzer. Fasafiso vazo vazo. Abi sen söylemiyor musun? Bizim sorunumuz normal olmamak. Konuyu sen açtın demiş. Ben konu falan açmadım. Vazo dedim alt tarafı. Vazo ne abi, yeniyor mu demiş. Ha yeniyor yeniyor. İsmarlayayım mı? Son bir yalada. Ben vazoya ketçap sıkılmasına karşıyım. Pilav mı lan bu?

0: Emre abi sana geceleri vazo resmi atan oluyor mu?
1: Neredeyim bir sor. Yok mu?
0: Oluyor kardeşim, sürekli bana sabaha kadar vazo resmi atıyorlar. Olur efendim.

Ne yapayım? Eminim beni yeriz. En güzel tatil yaptığım yer Vazoland demiş. Ben aşkına müptezel bu his kara büyü gibi üstümde. Toprağa düşen ilk Cemre'dir Vazo demiş. Sanda haylimiş gülpezent. Bil ki artık vazosuz bir hayat hatadır. Bil ki artık dönüş yok. Affet. Abi herkes vazosunu çekip atsın. Abi vazosu olan var olmayan var. Ne? Bak şimdi. Ben Emre abinin vazosunu gördüm bir kere. Oğlum nereden gördün benim vazomu? Ne? Storylerden bazen böyle Galatasaray maçlarını falan atıyorum ya. Herhalde orada bir tane galiba görmüş olabilir ya. Yapamadım. Bir cumartesi akşamı vazomu atmıştım, evet hatırlıyorum. Çekemedim bir daha baştan. Ama yok istemez artık inancım kalmadı aşka. Oho abi biz niye göremiyoruz senin vazoyu demiş. Ya arkadaşlar. Ruh hastası mısınız ya niye?

0: Benim vazom kırık ama hala kullanıyorum demiş. Muhabbetin vazosu çıktı. Vazolin nedir abi? Yine normal değildi çok şükür yazmışlar. Evet arkadaşlar, yani burada böyle ben alıştım. Ben tamam ya, ben zaten böyle olmazsa bana garip geliyor yani. İlla patlatacaklar bir yerden mevzuyu.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin.

0: İnternette yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de İnternet TürkNet.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Instagram'dan bir şey paylaştım. Altına sizden yorum bekliyorum. Altına yorum bekliyorum. Buradan bak, kendini rahatlatamadıysan Instagram'dan bak, o buradakileri de göremiyorsunuz da oradakileri göreceksiniz. Bir dakikanı ayır. Ana sayfama gir benim, Emre Mutlu son paylaşımıma bak. Altına gönlünden geçeni yaz bak. Gönlünden geçeni yaz. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Hep beraber rahatlıyoruz arkadaşlar. Deşarj oluyoruz. Gönlünden geçeni yaz, tamam mı? Bak sen bak. Emre Mutlu online. Oradakiler anlamayacak şimdi ne olduğunu ama. Bırak anlayamasınlar. Mevzunun ne olduğunu çözemesinler, biz biliyoruz. Bu yüzden her gece ben benim gerçek ailem burası çünkü. Instagram'ı nasıl sattım bir saniyede? Bir dakikanı ayır. Son attığım resim var. Ana sayfamda son attığım resim var. İçine, altına, içinden geleni yaz. Tamam mı? Instagram'dakiler ne olduğunu anlayamayacaklar tabii. Herkes radyo dinlemiyor. Bırak anlayamasınlar. Bizim nasıl bir tayfa olduğumuzu insanlar da bir görsün. Ben anlatamıyorum çünkü derdimi. Emre Mutlu online Instagram hesabına gir. Bir dakikanı ayır sadece. Gir oraya, istediğini yaz. Bırak anlamasınlar. Kafalar iyice karışsın. Delirdiğimi zannedecekler ama. Ne zaman akıllıyım dedim ki ben. Hatırlıyor musun, öyle bir iddiam oldu mu hiç? Diyecekler ki ya bu kafayı yemiş. Sabah köründe paylaştı, görsele bak. Ama sen anladığın için konuyu. Oradan bir devam et bakalım. Ne yazacaksın? Bakıyorum yorumlara.

yeteri kadar rahatladığınıza inanıyorum ben. Ve oraya yazılan yorumlardan şunu görebiliriz mi, duyabiliriz mi? Burayla kurtaramazsın. Radyodan devam. Çöp kutun bile vazo mu? Bir uyana bir bu yana gün ağrırken baydım. Abi sen yeter ki vazonu göster. Gösterdim işte. Açılmışlar geliyor düğmeler. Benim vazom sağlamdır demiş. İnce bir ten. Allah herkese sapasağlam vazolar nasip etsin. Hiçbir ülkede böyle şakalaşmaları bulamaz insanlar demiş. Türkiye'm ne güzel demiş, insanları harika demiş, güzel vatanımız. Evet, biz mizah sever bir milletiz. Yarım kalsa. İlk benden çıktı vazo, bu kadar tutulacağını bilmiyordum demiş. Hakikaten he. Doğru, vazo kazanmıştınız değil mi? Allah'a şükür hiçbirimiz normal değiliz demiş. Vatoz balığının büyüğüne vazos denir. Sarışmışız biraz çakır giyip, güneş yetmemiş bir de ay çakmış. Emre ne istiyorlar bunlar senden, ben bilmiyorum ki. Evleri bilmiyorum ki. Vazolandın.

0: arkası.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: Özlem Hanım sağ olsun. Limonlu bir şey yapmış ama içine ne koyduysa bu kadar mı güzel olabilir tadı? Böyle yani vazo gibi bir şeyden içiyorum ben de. Ballı limonlu rahmetli anneannem halamur derdi. Ihlamura. Onun gibi bir şey yani ama faydasını görebileceğim bir şey. Bir de bizim Özlem Hanım öyle birisi ki yani bir şey getirip iç diyorsan onu iç. Daha detayına girme yani, o senin ihtiyacın olan bir şeydir kesin yani. Allah razı olsun. Sabah baktık yine benim ses.
1: Günaydın.
0: Pavyon fedai sesiyle. Sesimi açmak için burada yalıtım olduğu için arkadaşlar bol bol ses açma egzersizi yapabiliyorum. Birazcık da hani işin teknik kısmından da birazcık ufaktan bir bilgim var. Baktı saçma sapan anırıyorum stüdyonun içinde. Çay içeceğine, kahve içeceğine şunu iç bakayım. Vazocular Çetesi 2. sezonuyla şimdi vizyonda. Abi daha doyamamıştık, niye kaldırdın? Oğlum deli diyecekler, o yüzden kaldırdım yani. Yeteri kadar yorum aldık, tamam herkes rahatlamıştır. Bir rahatlama geldi yazanlar. Rahat olun yazanlar. Herkesin bazen ihtiyacı oluyor böyle şeylere. Keşke birisi de bana denk gelse Instagram'da böyle vazo atmış istediğin yorumu yazdıysa ben de yazardım yani. 0544-886-1886 eğer dönecekse konumuza hemen dönelim. Uf uf uf, ben bu mesajları bir dakika nasıl bitireceğim bunları ya. Vazo olayını anlamadım. Yeni geldim demiş, kimse anlamadı, boş ver kapandı. Umumi tuvaletin içinde gizli kameraların bulunduğu haberi insanları şok etti demiş. Şu an şok oldum. Ay şu an şok oldum. Gerçi dışarıda lavabo kullanmıyorum ama bu nedir ya demiş. Her şey beklenir ya. İnsanoğlundan her şey beklenir. Her şey beklenir. İnsanoğlundan her şey beklenir. Her şey beklenir. İnsanoğlundan her şey beklenir.

Al işte, tırın yatağında uyuyakalmıştım, konu nedir demiş. Mesajın kimeydi Emre? +32. Ya Belçika'dan bunu mu merak ediyorsunuz Salih Hanım? Mesajın bütün insanlığıydı. Burası Kütahya Merkez, vazo sevgimizi kimse sorgulamasın. Uf. Dev gibi vazo geldi. Bu Kütahya Merkez'de vazo varmış ortada. Ha, Kütahya seramikleriyle mi? Tabii tabii. Tamam, vazo konusu kapandı. 0544-886-1888. Ben de vazomu gösterdim. Rahatladınız umarım. Bak, telefonu yarıda kestim çünkü hala ben göremedim, bana da atsana diyor buradan. Mustafa Baykan. Emre abi, özelden vazonu bana atar mısın? Arkadaşlar, kapandı. Az önce Instagram'da paylaştım. Vazomu gören gördü. Görmeyen de kusura bakmasın. Zırt zırt ben öyle vazo paylaşamam. Ya, evde babam var, tamam. 0544-886-1886. Bugüne kadar bana kazandığın bir şey söyle. Çekiliş olur. Efendime söyleyeyim, bir yerden bir hediye olur. Yani bunu şey gibi düşünme, böyle kazı kazan gibi, milli piyango gibi değil yani. Bir şey kazanmak, hani kazandım ya dersin ya. Ne kazandın? Bunu mecazi anlamda da söylemiyorum. İnsan biriktirdim, insan kazandım. Öyle de değil. Öyle de değil. Emre abi, müsaadenle ben de vazomu atıyorum, bakar mısın demiş. Kurtulamayacağız, vallahi kurtulamayacağız ya. Vazo'ya yorum yatan ilk Azerbaycanlıyım demiş. De bakayım ne kazandın? 0544-886-1886. Bizim GEP kaymış ya. Arkadaşlar, GEP dediğim de önümdeki program, bilgisayar programı yani, bizim saati saatine uymamız gereken bir sistem bu. Bir tane çalmıştım, bir tane daha niye çalmayayım ki diye düşündüm şu anda. Seversin. O zaman biraz ses verelim. Saat 9'a geliyor. Yeni saate girerken cevapların biraz biriksin, okumaya devam edeceğim. Allah da vazo kere benden uzak tutsun artık, vazo, bak uzun süre vazo görmek istemiyorum. Aç bakayım sesini. Aç bakayım sesi. Allah Allah. Triplere bak. Allah Allah. Bak hele, bak bak bak bak.

Aç sesi dedin, açtım, polisle göz göze geldik, kıstım demiş. Niye kızıyorsun abi? Dans etseydin böyle bakarken göz göze. Triplere bak, Allah Allah. Arabanda müzik dinleyebilirsin ama sende... Sendeki hapöllüler kanun dışı hapöllüyse bilmem. Merhaba, sizi kanımızdan dinliyoruz. Kanımızdan mı dinliyoruz? Artı 98 nereydi ya? Ya ben bu ülke isimleri niye... Ha, İran tamam. Tam anlayamadım ama Helen Sofya Deniz. Bugün Helen'in doğum günü demiş. Helen, doğum günü kutlu olsun. Merhaba Emre, TRT Radyosu'ndaki yarışmaya katılıp Nostaljik Radyo kazanmıştım. Hala evimin en tatlı üyesi demiş. Ay ne kadar güzel, severim Nostaljik Radyoları. Benim de vardı da. Aklı evvel bir arkadaşım. Bir video çekecektik YouTube'da dekor olsun diye. Üste bir rafa koymaya çalışırken düşürdü. Karpuz gibi patladı radyo. Nostaljik gerçek orijinal bir radyoydu. Şimdi mesela bazı retro ürünler yapan yerler var. Mesela atıyorum. Ürün yeni 2026 model ama retro yapmışlar. Yani eski kasalara benzetme. Bendeki gerçekten eskiydi. Eskide kaldı. Arkadaşım onu arkamızdaki 3 metre duvarın üstündeki rafa koymaya çalışırken düşürdü. Ve böyle paramparça oldu. Yani anlatacağımı bilemiyorum. Önce Beşiktaş'ımı tebrik ediyorum dün akşamki maçtan dolayı demiş. Güzellik sektörüyle alakalı bir etkinlik vardı demiş. Orada markanın ürünlerini kazanmıştım demiş. Beşiktaş'ınızı biz de tebrik edelim efendim. Avrupa'da top koşturan hangi takımımız olursa olsun her zaman tebrik ederiz. Buradaki rekabet başka, dışarıdaki bizi temsil eden bütün takımlara desteğimiz başka. Çekilişte vazo mu var demiş. Evet, mutfaktaki tezgahın üzerindeki çöp kutusu vazo demiş. Vahit'in vazosu. Abi çıkamıyoruz ya, vallahi çıkamıyoruz işin içinden. Yeni gündemimiz Vahit'in vazosu arkadaşlar. Görmek isteyenlere Vahit'in vazosunu. Heh. Heh. Heh. Geldi.

Abi yok, kurtulamıyoruz ya. Vallahi virüs gibi yayıldı gerçekten bak. Ya benim vazomun adı bile Escobar yazmış. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver ya. Gerçekten kurtulamıyoruz, çıkamayacağım yani. Emre abi ben ki çocukluğumdan beri vazoşistim demiş. Emre abi bu sabah vazota zam geldi. Vazot. Beni araba benzinli değil vazotlu abi demiş. Az önce mahkemeye başvurdum, eski ismim Muzaffer'di, yeni ismim Vazoffer demiş. Emre abi vazosu küçük olanlara tavsiyem var mı? Var arkadaşlar, çiçeğinize göre vazo olun. Herkes birbirinin vazosuna saygı duysa dünya daha güzel bir yer olacak demiş. Vazo 3'ten Allah Allah çalar mısın?

Vallahi bak. Vallahi normal değiliz bak. Korkuyorum, bir sabah hepimizi alacaklar da toplu terapiye alacaklar. Şafak operasyonuyla Emre Mutlu Show ve dinleyenleri ve programcısını ani bir şafak operasyonuyla terapiye aldılar. Benim vazomun adı bile Escobar, nedir ya?

Abi affedersin ama vazonu çok beğendim demiş. Elini nasıl biliyorum? Al al buna konuş aşkım daha iyisi ya. Yavrum bu dertler beni ben yürüttüm. Sabah sabah yüzüme vazolin sürdüm.

Emre Bey selamlar, günaydın, sizi çok severek dinliyoruz. Şu anda kızımla doktora gidiyorum. Kızımı çok sevdiğimi bütün İstanbul duyarsa çok sevinirim demiş. Karaman Bey, efendim kızını çok seviyorsunuz. Biz de kızınızı çok seviyoruz. Allah şifa versin. Allah bütün hastalara deva, dertlere deva, hastalara şifa versin inşallah.

0: Abi vazo var, vazo var. Seninki iyiymiş demiş. Vazo operasyonu ile hepimizi alacaklar. Emre, vazo hediye et de kurtul. Tamam, hediye edeceğim. Vazo hediye edeceğim. Tamam. Kendi vazomu vermem ama ben kendi vazomsuz... yani her şey olur ama vazosuz asla. Emre abi, vazona kaç binde bir bakım yaptırıyorsun? Sanki araba ya. O kadar çok vazo konuştuk ki evdeki vazomu özledim demiş.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyolu İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır aptal altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutluşoğlu.

0: benim Allah'ım suçum günahım neydi? Böyle bir tayfayı biz nasıl toplandık bütün... Nerede sıyırma varsa vallahi bak. Bak mesaja baksana abi, Amazon ormanlarına gittin mi hiç? Gitmedim, gitmedim. Benim hiç vazom olmadı abi, seninkine sarılabilir miyim? Şimdi yine bir çıkardım makarasını oltanın. Atıyorum denize, bakalım neler denk gelecek. Atmak zorunda değilsin. Ama atarsan da söylediğimi yap lütfen. Hiçbir mecburiyetin yok ama atarsan da lütfen bana galerindeki 10. görseli at. Fotoğraf veya video. Sandım ama yanıldım. Fotoğraf da olur, video da olur. Sadece atacaksan 10. at. Atmayacaksan hiç atma. Yanıldım. Hadi veresin. 10. görsel. Ne olur bu sabah şöyle. Şöyle bir gözümüzün, gönlümüzün. Karma karışık gibi. 10. görseli istiyorum WhatsApp'tan. Fotoğraf da olur, video da olur, hangisi ise ona geldiğin zaman duruyorsun, tık gönder diyorsun. İstanbul FM WhatsApp hattına 0544-886-1886'ya gönderiyorsun. İnşallah yine şantiye, inşaat. Neyse, ne denk kısmetimizde ne varsa. Hemen geliyorum.
1: Kısa bir ara.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle. Gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
2: Ya ben de zaten şans olsa var ya. Daha ilk gelen görsele bak ya, sefertası ya. Bakayım, dur bakayım. Bugün ümitliyim birazcık. Ömür'ün yaş gününe davetlisiniz. İlk defa sana gönderiyorum demiş. Kızımın videosu bu denk geldi 10. sırada. Bakayım şöyle bir dur bakayım. Saçımı toplamam gerekiyor. Hey canım benim yerim. Allah mutlu mesut etsin, nice güzel yaşlar görsün. Bir süredir sağlık problemlerinden dolayı konu bunlar demiş. 10. görselde bir hastalık araştırması yapmışlar. Allah şifanızı versin efendim inşallah. Ya 11 mi deseydim, 12 mi deseydim yine tutturamadık hiçbir şeyi ya. Bundan sonra böyle çalışmayacağım demiş. Fotoğrafa bakayım başka ne var? Yine bir mangal fotoğrafı. Ya arkadaş, hiç mi magazinsel bir şey bana nasıl? En azından bir göl fotoğrafı var. Hey, tamam bu güzel, hadi. Oo, çok güzel bir klasik araba resmi gelmiş. Saç spreyi fotoğrafı geldi. Yani elinize var ya, elime telefonunuzu alıp karıştırsam bulurum ben o dehlizlerde.

0: neler bulurum da. Bana denk gelenlere bak bak bak. Aa, fatura resmi atmış ya. Abi ne kısmetsiz bir adamım. Heh, kovboy şapkalı bir Gülfer. Pekala. Bir tane video geldi. Tehdit videosu gibi bir şey bu abi için ya. Sesini açamıyorum Adem, sana güvenmiyorum. İş arkadaşlarım ve ben öğlen molasındayız demiş. Herkesin kahkaha attığı bir hanımefendiler topluluğu. Afiyet olsun efendim. Kavgasız tek günüm yok, suçluyum ben. Bu ne benim video?
1: Ruh sağlığımızı koruyabilmek için uzak durmamız gereken şeyler sizce neler?
0: 10. görselde benim... Benim ekran kaydımı almışlar. Duydunuz mu demiş, Kahin Emolya Chicago Üniversitesi Vazoloji bölümünü bitirmiş. Neslihan Beydilli, günaydın. Sarımsaklıdan gün batımı, ha şöyle ya. Gün batımı fotoğrafı ya, mis gibi, ha şöyle ya. 10. görsel bu demiş. Tabi her şeyi söyleyemiyorum, ben görüyorum ama. İyi ki 11 demedin Hınzır demiş Orhan. Orhan bak. Dur ben şu anda söyleyemiyorum, sana yazacağım şimdi WhatsApp'tan. Attığına bak, attığına. Atletli fotoğrafını atmış bana, koltukta çay içiyor. İyi ki 11 dememişim. Acaba 11 desem ne? Atma sakın, atma bir şey. İstemiyorum. Abi babam var atamam demiş. Çekirge fotoğrafı geldi bir tane. Dönme dolap, Gürkan Bulut. Ne bu, hanımefendinin yanında iki tane arkadaşımız, ünlü bir isim fotoğraf çekilmiş. Bir tane hard disk fotoğrafı var, tamirdeyiz abi demiş. Atmasam olur mu diyecektim ama kıyamadım demiş, al bakalım demiş. Domates fotoğrafı, Allah razı olsun. Ya telefonlarınızı alabilsem bir kurcalasam neler çıkacak oradan da. Böyle işte zarf atıyorum, böyle rakam söylüyorum, onda da tutturamıyorum. Magazinsel böyle, oh be fotoğrafa bak diyebileceğim. Siz de inanıyorum yani, eminim yani, 10 diyorsam 10'u atıyorsunuz, 7 diyorsam ben tutturamıyorum abi. Gökyüzünü hızlı çekim yapmıştım demiş. Anladım Emin Hanım, teşekkürler. Bayağıdır hızlı çekim bir gökyüzü görmemiştim. Allah razı olsun sabah sabah. Çok iyi geldi. Başka? Ha şöyle ya. Deniz kenarı, oh güneşlenmeler güneşlenmeler. Kırmızı şezlongun üstünde. Yok ne bu, koltuk sandalye. Peki. Bir tane de kahve içen Murat abi. Murat abi, bu ayakkabılar benim değil mi ya? Benim evdeki ayakkabıları ben bulamıyorum bir aydır falan. Sen bana bir... Geçenlerde bir uğradıydın sanki, benim ayakkabılarım var, numaramız da. Abi onlar benim mi? Marka veremiyorum da benim bu ayakkabılar... Bir dakika. Ne var başka? Uğur Değirmenci. Yengeyle beraber afiyetteler. Efendim sofradan bir fotoğraf atmış. Ha şöyle, ne güzel. Mis gibi. 10. dedim, bütün galeri yatmış ya. Bir tane kedicik. Serdar Mesut, günaydınlar. Ellerine sağlık, ne güzel bak, kedi besliyor. Kocaman hazırladığı romantik kahvaltı. Romantik kahvaltıda ortada menemen var. Afiyet olsun abi. Domatesleri yalnız bayağı küçük dilimlemiş. Biraz daha bütün koysaymış Vahit abi. Neyse laf etmeyelim, onu bulamayan da var. 11'de bu var demiş. Hani hatta bana şimdi ben tutturamadım diye ondan kıyamayı hani 11'i de atıyorlar hani. Pazartesi sabahı daha çok böyle rüyaya yatıp böyle bir öyle bir rakam söylemem lazım ki atanlar mecbur atsınlar yani, ben de. Abi bir türlü tutturamıyorum, istediğim performans çıkmıyor ya. Evet, bir kumsal, bir güneş gözlüğü ve şapka var ama insan yok fotoğrafın içinde. İnsan niye güneş gözlüğünü çeker ya kendi yokken?

0: Acaba 12 mi deseydim ya? Abi tutturamıyorum bir türlü ya.
1: Böyle unutulmaz.
0: Böyle unutulur. Shaquille O'Neal fotoğrafı geldi. Bak bir insanın sabah sabah hayalini kurmadığı tek şey Shaquille O'Neal fotoğrafıdır. Yemin ediyorum ben, yani bende şans yok abi. Bende kısmet yok ya. Şu telefonlarınız şu anda elimde olsa var ya, neler bulurum oradan, neler bulurum da işte ben demek ki rakamı çok tam ya, olmuyor demek ki. Günaydın Emre, 10. değil 100. deseydin de yine böyle bir video denk gelecek de hanım, çünkü sağ olsun konserde telefonumu videolarla doldurmuş. Abi sen ne arıyorsun, ben çözeceğim senin işini. Açmaya başladınız değil mi bana? Seni artık sevesim yok. Tutturmak istediğin ne söyle, biz kıvranma demiş, onu gönderelim. Yo, böyle daha gizemli oluyor. Ben kendi emeklerimle öyle. Ben isteyince olmaz. Ben emeklerimle kendi festival neymiş bu? Baba oğul galiba. Eyvallah. Ne istiyorsun söyle. Artık bana acımaya başladı dinleyenlerim. Yani bu çocuğun bir sıkıntısı var belli. Hakikaten ya, söyleyeyim mi ya? Onu o zaman sokakları şey mi yapsak? O zaman dur, onu bir şekilde ben bir

0: Abi ne istediğini söyle, elimdeki imkanlarla atacağım, söz veriyorum demiş. Oğuz sağ ol Oğuz, teşekkürler valla. 60 kadar oldun valla, Allah razı olsun, sağ ol. Çocuk derdini anlatamıyor, yazık demiş. İki hafta evvel Çelik konseri demiş.
1: Doğmadan dinleyiverin gari, gari de gari. Hayret bir şey, bunu vermeyin gari, gari de gari.
0: Emre abi sana güzelliği getireceğim ben, az kaldı demiş.
1: Gari, gari de gari. Şıkıdım da mıkıdım, şıkıdım mıkıdım gari, gari de gari.
0: Sana komple kendimi atsam keser misin demiş. Yunus kardeşim, Allah razı olsun düşüncenden dolayı. Ne kadar iyi insanlarla ben.
1: Kul hakkı, yetim hakkı, palavradır palavra.
0: 9 deseydin hayatının en güzel sabahını yaşayacaktın Hınzır demiş. Hakan, Hakan iyi ki de 9 dememiş işim gibi sanki böyle. Attığı fotoğrafa bak ya. Pense atmış bana, 9 desem acaba tornavida mı gelecek?
1: Yeşil etinekler yedi.
0: Hiçbir radyo programı böyle değil kesinlikle demiş. Biz zaten bunun hep arkasında bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin en iyisi, en komiği, en muhteşemi, en harikası, en ultra double über master demiyoruz. Türkiye'nin en değişik show programı diyoruz. Aramızda yabancı yok, merak etmeyin. Emre abi deminden beri düşünüyorum, tereddütteyim. Atsam mı atmasam mı, galiba atıyorum demiş. Atma atma atma. İnanç Yıldız, atma atma, tamam tamam. Atma, ben ikna oldum, tamam. Vallahi hiç gerek yok kardeşim, sağ ol. Ya 10. görsel dedik, yine mi tutturamadık arkadaş ben? Ya bak yani emeğinize sağlık atanlardan, Allah razı olsun. Bir iki böyle deniz meniz araba falan ama yani hani ben daha sanki böyle bir... Yani magazinsel, anladın mı yani, böyle hani böyle insanın içini açan.

0: Al işte. Şimdi eller hava... Şantiye fotoğrafı geldi vallahi bak. Yok eksilme cakada. Cek... Söyle kurtul ne istiyorsan. Gari de gari gari. Tek atımlık atıyorum. Açabiliyorsan aç demiş, yoksa sen bilirsin. Trip yapıyor. Teyit amaçlı gönderelim, geliyor mu demiş. Nasıl teyit amaçlı? Tuncay Güngör. Abi Google'dan arat istiyorsan, ne buluyorsan bul demiş ya. Evet, bir apartman resmi geldi. Demek ki nasip ya bu işler.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir...
0: Geliyorum.
2: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

10. fotoğraf bu demiş. Mersin'den Tuğba yine tavşanını atmış, şaşırmadım. Arkadaşlar Tuğba beni aşağı yukarı 10 senedir dinliyor. 10 senenin son 2 senesinde yani bu radyoda yani İstanbul FM'deyken attığı sürekli tavşan. Galerisi tavşan dolu maşallah Tuğba'nın tavşanına. Ben deli, senden, onda tasma mı var? Yok değilmiş ya şey. Kulaklara bak, yerim onu ya. Yol nereye gidiyor da bilin. 10. fotoğraf bu deyip tavşanı göndermiş yine. Vay aslan parçası uçağın önünde. He şöyle. Öperim yanaklarından. Abi Tuğba'nın tavşanını biz de görebiliyor muyuz? Beyler. Tuğba'nın tavşanı nereye? Allah benim dilime dişime kram yani. Tuğba'nın tavşanını paylaşır mısın Instagram'ında demiş. Yok arkadaşlar KVKK. Hatta TVKK. Tavşan verilerini koruma kanunu. İzinsiz Tuğba'nın tavşanını paylaşamam. Tuğba bana güvenip tavşanını atmış. Ben nasıl Tuğba'nın tavşanını şimdi burada? O tavşan severiz yazmış. Beyler. Ya başladık yine. Allah'ını seversen. Tuğba'nın tavşanının ismi ne demiş? Tuğba'nın tavşanını tanışabilir miyim? Allah'ım sen bana sabır selamet ver. Vallahi billahi. Pirana sürüsü gibi dadanıyorsunuz hemen ya. Korkmayalım artık, vaktimiz varken koy beni daha derin. Tuğba'nın tavşanı küçük mü Emre abi yazmış. Küçük arkadaşlar. Siyah, sempatik. Tuğba'ya sor belki kabul edecek demiş. Yol nereye gidiyor da bilinmez, bakmam. Tavşan candır, gerisi heyecan. Adı Lucy'ymiş. Güneşi gördüm gibi Lucy'yi gördüm.

0: Hayvanlar alemi böyle işte, hayvan sevgisinde sınır yok Emre abi demiş. Benim de tavşanım vardı. 9 sene bizimle beraberdi demiş. Sonrasında çiftliğe gönderdik. Böyle bir aşk gibi bir daha bulun. Çok tatlılar ama ısırmasın sakın. Öyle mi? Pis mi ısırıyor? Tavşanın papyonu var mı demiş. İsteriz isteriz Tuğba'nın tavşanını isteriz. Selam Emre, Tuğba'nın tavşanının kulakları var mı? Abi Tuğba'nın tavşanı zeki ama tembel demiş. Onun alakası var ya. Hayda. Buyur. Hepimiz Tuğba'yız, hepimiz Tuğba'nın tavşanıyız. Hadi sen demiş çok şanslısın, sabah sabah tavşanı gördün. Kravatı var demiş, papyonu yok, Tuğba da öyle yazmış. Yavrularsa bize versin. Tuğba'nın tavşanını sevebiliyor muyuz? Mersin'den dinliyor ya. Tuğba'nın tavşanı havuç yiyor mu? Havuç yemeyen tavşan mı olur? Yiyordur ya. Abi tavşanlar çok komik koşuyor, evet ya. Dişi mi erkek mi demiş. Erkek erkek. Erkek herhalde yani, öyle bir demin bir şey yazdı da oradan anladım erkek olduğunu. Ya beyler. Demiş ki Tuğba'nın tavşanın instası var mı abi? Ya nasıl bir tayfayız biz artık, yani hakikaten bazen çözemiyorum ya. Yaptıkları her şey komik, sadece koşmak değil demiş. Tuğba'nın tavşanı pille mi çalışıyor demiş. Hayır, gerçek tavşan. Ben de uzun zamandır Tuğba'nın tavşanını merak ediyordum demiş. Merakını giderdik diye düşünüyorum bence. Kardeşim sen tavşanın iyisinden anlıyorsun. Tabii cozuttuk yine. Tabii tabii, yine bak, yine hemen sulandı bak hemen. Tuğba'nın tavşanı kendini sevdiriyor mu demiş. İki saniye eşime dinleyiverin garizini WhatsApp'tan gönderdim. Konu nerelere gelmiş? Demek ki bir saniye bile kanalı değiştirmeyeceksin demiş. Aynen öyle işte. Tuğba'nın tavşanını paylaşabilir mi demiş. Tavşan candır, gerisi heyecan. Benim tavşanımın adı da Pofuduk'tu demiş. Siz erkeklerin diline düşmeyi gör. Evet efendim, haklısınız.
1: Senin

0: sen bize ölmüyordun. Rolde hepsi.
1: Bak. Aslında. Üşenmemiş bulmuş.
0: Madem bir son bekliyor.
1: Metin üşenmemiş bulmuş.
0: Karşında.
1: Ben nasıl oluyor, nasıl insan yer değil mi? Karpuz turşusunun tarifini atmış ya. Hadi. Bir tane karpuz, iki bardak sirke, bizi... bir çay bardağı kaya tuzu, bir çay kaşığı kişniş ve su demiş. Karpuzun yeşil kısmını soyun demiş ama attığı fotoğrafta yeşil kısmı duruyor. Bizi... Ben mi soyayım, anlamadım ki. Doğrayın ve 5 litrelik bir bidona koyun demiş. Sirke, tuz ve suyu ekleyin, ağzını kapatın. Rengi dönüp olgunlaşıncaya kadar gölge bir yerde bekletin, afiyet olsun. Ya Metin yanlış anlamadı. Bunu hayatım boyunca yapmayı düşünmüyorum ya. Hatta bırak yapmayı, yapılmışını yemeyi bile düşünmüyorum. Yani ikram etseler bile muhtemelen. Kibarca teşekkür ederim yani.
0: Çekip seni bağrından, bebek gibi uyudum. Hayattayım ağrından, aşkta korkaklar.
1: Ki ben yani akrep yemiş adamım, timsah yemiş adamım. Yok abi yani damak tadıma, onları meraktan yedim evet. Tay mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bazı Tayland yemekleri tabii. Ben çocukluğumdan beri yani öyle tarhana marhana mercimek falan bilmem, ben Tayland yemekleri, uzak doğu mutfağı, şuşu muşu. Hadi beyler karpuza yürüyelim biraz da. Beyler tamam bak. Bakmam vallahi bak.

0: WhatsApp'a bakmam bak. Tuğba kendine sormuşmuş neden tavşanım var diye. Konu kapandı tamam be. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'nda gemiler 4 aydır bekliyor. 200'den fazla gemi var bilmiyorum. Tam sayısını net olarak bilmiyorum ama. Arkadaşlar ekolojik dengeye bakar mısınız? Gemiler yerlerinde sabit bekledikleri için o kadar çok demir ve o kadar çok zararlı işte midye, kabuk vesaire toksik madde yapışmış ki gemilere. Gemiler hareket ettiği zaman dünyanın her yerine bunları yayma riskleri varmış. E tamam bu madem öyle o zaman temizlesinler gemileri hareket etmeden önce. Organizmalar büyümüş gemilerin etrafında tonlarca. Allah'ım ya savaşsız bir dünya ne olur ya.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

senin gibi. Günaydın demiş, canlı yayın WhatsApp attı, doğru mudur? Doğrudur efendim, buyurun. Bakma gönlüm üşüyor. Bu savaş konusuyla ilgili herkesin cevabını bulacağı tek bir film var demiş. Tek film bilirim. Nicolas Cage. Savaş Tanrısı. Bu filmi izleyip hala vicdanda bir yerlerde kıpırdamayan varsa demiş, gerçekten insanlığı tekrar gözden geçirsin. Peki, tavsiye etmiş olalım. Müzik. 13 metre teknenin bile temizliği 2 gün sürdü demiş, spatula ile kazınacak. Abi düşsen orada 130-140-150 metrelik tekneler, gemiler ne teknesi, gemi yani. Kocaman kocaman. Ve bunlarda üreyen bakteriler, bunların dünyaya açılması, yüzlerce geminin onları taşıyacak başka bölgelere. Eyvah eyvah eyvah eyvah.

Emre abi çok sempatiksin. Teşekkür ederim. Kış gelmiş. Sağ ol kardeşim benim, var ol. Gülüyor bir de ateş ediyor gibi, dayanamıyorum ah içim eriyor. Çatalca'dan da bir tane tavşan fotoğrafı geldi, çok tatlı. Maşallah maşallah.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Oğluma gelen ilk aşk mektubu demiş. Ne yazmış burada, dur bakayım. Önündeki komşu açma demiş. Mektup yollayıp mektubu açma mı demiş bu? Ne o yani, hani gizemli bir mesaj mı var içinde, açtınız mı? Açmasaydınız keşke. Bursa'da bir aşk hikayesi var arkadaşlar. Sana özel Emre Mutlu, istediğin gibi yorum yaz demiş.
1: Yürek kayıp.
0: Paylaşmış vazosunu, herkes vazo ya.
1: Kabullenmek zor gelir.
0: Bak şimdi bak, bizi özetleyeyim mi? Hepimizi bir özetleyeyim mi?
1: Sevmedim.
0: Bizdeki en normal dinleyicilerden birisinin attığı mesajı okuyorum size şu anda. Vallaha da billaha da bir kelimesini sektirmeden okuyacağım.
1: O kalp be-
0: 0940'da gelen bir mesaj. Bak şimdi, yani hangi radyoyu dinlediğin ve hangi ailenin, hangi grubun, hangi teşkilat, hangi teşkoda olduğunu anla. Mesaj okuyorum şimdi arkadaşlar. Kardeşim, Sefaköy'de arabaya bir tane sinek girdi. Camları kapattım, onu Çağlayan'a götürüyorum. Hayvanın hayatında ne büyük değişiklikler olacak. Abi anlıyorsunuz değil mi? Neden sen her sabah gelmek zorunda hissediyorsun ve ben neden bu mikrofona bu kadar bağlıyım? Anlıyorsunuz çünkü dışarıdaki normal hayat bizi sıkıyor. Biz normal değiliz derken ben bundan bahsediyordum. Adam Sefaköy'de sinek arabaya girdi diye camı kapatmış, onu şimdi Çağlayan'a götürüyormuş. Orada salacak onu yani. Yok hocam, yok.

sinek çağlayana gitti, sesli kahkaha attım. Harbi normal değiliz ya. Herkes yazıyor, gerçekten normal değiliz. Aşk bu hatır değil ki. Sevmedin, sevemedin, kabul etmek suçtu sanki. Hep vermeden istedim. Bak şimdi bak, başka mesaj bak. Ya bu şu anda yapay zekaya yazdığımız o, bak bak bak, okuyorum tekrardan. Bundan 4 sene önce bir tane kara sinek yakaladım. Çok büyüktü, onu kavanoza kapatıp kavanozun üstündeki kapağa delikler açtım nefes alsın diye. Bir süreliğine ona bakmaya karar vermiştim. Ertesi gün baktığımda kavanoz bulgur doluydu demiş. Annem sineğin üzerine bulgur koymuş. Ya arkadaşım. Sana buralarda bir şey olsa kimsenin umurunda değil. Anıları acıları bir araya topla. Sineğe bak sen demiş. Kaçak yolcu bedavadan gidecek. Ben olsam taksi parasını vermezse sineği döverim demiş. Nerede sinek hakları? Nerede? Soruldu mu sineğe gitmek istiyor musun diye demiş. Sinek resmen kaçırılmış. Cimer neredesin? Sana buralarda bir şey olsa kimsenin... Emniyeti etiketliyorlar sinek için. Başladık yine al. Bak şimdi bak, ben bir şey söyleyemeyecek miyim abi ya? Sineğin arkadaşları bu adamı arıyorlar, bilgisi olsun demiş. Ben olsam adamın kulağına kaçar, beynine giderdim. Ya adamın kulağına kaçmayı nereden? Emre, herkesin bir şeyi var, senin neyin var? Vazon var abi, paylaştım gördüm. Havaya bir şey sıkıyorlar bence demiş. Yoksa bu kadar olamayız biz demiş ya. Emre Mutlu Show dinleyenleri, havaya bir şey mi sıkıyorlar? Sineğin ailesi haftaya Müge Anlı'da demiş. Yemin ediyorum hepiniz benden daha komiksiniz. Bak bunu yemin

Ne diyorum kalben söylüyorum. Şunlar benim aklıma gelmiyor. Mesleğim komedyenlik. Ya siz olmasanız var ya bu programın gram bir anlamı yok. Vallahi yok ya. Farkında mısınız yani? Hani önemli olan benim şakalarım değil. Siz değişiksiniz yani. Hep beraber toplandık. Aynı yerde buluştuk abi yani. Böyle bir teşkilat, böyle bir grup, böyle bir tayfa olamaz. Vallahi olamaz ya. Şunları alıp var ya YouTube'da canlı yayında yayınlasak ya da ne bileyim bir TV programı yapsak milletin başka bir şeye ihtiyacı yok yani. Bizim tayfanın muhabbetini sabahları insanlar işte bilmeyenler bilmiyorlar ne yapsınlar. Emre senin program olmasa demiş bu kadar linçlenmek kavgaya girer. Sırf linçlenelim diye buradayız. Havaya steroid sıkıyorlardır demiş. Bence biz abi oksijensiz kaldık. Abi sinek herhangi bir ödeme yapmış mı? Oğlum. O sinek o abiyi bir gün tekte düşürür demiş. Tekte düşürür. Ben olsam arabanın öyle bir yerine girerim ki demiş Çağlayan'da inmem geri bırakmak zorunda kalır. Abim vazona kurban yazmış. Benim Instagram'ım yok haftaya Türkiye'ye gelince senin vazoya yakından bakmak istiyorum. Ya Ömer. Almanya'da vazo mu kalmadı gelip benim vazoma bakacaksın yakından elletmem bak. Kırar vurarsın. Oksijensiz kalmadık doğru yerden solumuyoruz demiş. Sinek dişi mi erkek mi acaba? Merak ettiği şeye baksana. Yalnız gerçekten sineğin ailesi Müge Anlı'ya çıkarsa sıkıntı ha. Çağlayan'da bir daha bulunamadı. Son görüntüleri bunlardı. İnşallah kaçak taksi muamelesi yaparlar o arkadaşa polisler demiş. Artık ifşa oldu demiş. Abi o sineğin abisi uzun süre ceza yattı. Arkadaş bayağı sıkıntılı uyandırayım demiş. Emre ve Deli Tayfa kumpanyası. Sinek belki adliyede duruşmaya yetişmek istiyor. Başka bir sinekle alacak verecek davası var değil mi? Husumetlileri falan var orada. Adam da kendinin bir şey yaptığını sanıyor. Sinek Çağlayan'a bedavadan gitmiş. Daha ne istiyorsun demiş. Düşünsene sinek multi zengindi. Belki şimdi sıfırdan hayat mücadelesine tekrar başlamak zorunda kalacak. Üzüldüm şimdi. Sineği vazoya kapatalım bütün konular birbirine girsin. Zaten girdi ki bizde konu... Ya bizde herhangi bir konu akışı maalesef olamıyor. Siz de duydunuz mu iki senedir buradayım? Herhangi bir konunun düzgün akabildiğini duydunuz mu? Karışıyor ortalık. Bizde yansın geceler, Pelin Su Ece'ler yani...

Emre Mutlu, senin filmde 15. kata poşet çıkartman gerçek miydi demiş. Maalesef gerçekti kardeşim. Yapay zekaya benziyor mu hiç? Feleğim şaştı, feleğim. Hey yavrum hey. Ne günlerdi, neyse yeniden başlıyoruz. Evvel Allah'ın izniyle. Çağlayan'dayım, kaldırımda oturmuş ağlayan bir sinek gördüm demiş. O sinek mi acaba? Belki de sinek Sefaköy'deki arkadaşlarının şoförüm diyor demiş bu adam için. Şoförüm diyor. Benim şoför beni Çağlayan attı da şu anda. Ya zekanıza sağlık. Yemin ediyorum zekanıza, aklınıza, fikrinize sağlık. Sinek kendinden bahsettiriyor demiş. Bizden akıllı, saatlerdir sineğe konuşuyoruz. Konuşuruz abi. Adam akıllı, bak bu yakaladım zannetmiş. Adam Çağlayan'a gitmiş. Senin programda bir deli kuyuya bir taş atıyor demiş. 40 akıllı değil, 40 bin akıllı çıkaramıyor. Bu nedir ya? Ya öyle öyle bak, benim ağzımdan çıkacak böyle yani, o yani orta kafa gol vardı bizim çocukluğumuzda. Hanımlar belki bilmezler de, güzel orta geldiği zaman, ki yani bunu isteyerek yapmıyoruz ama yani gerçekten herkes çok komik ya. Herkes, bak bunu kalben söylüyorum ha. Bunu kalben söylüyorum, yemin ediyorum yani, herkes inanılmaz inanılmaz mizah yeteneği çok yüksek insanlar, iyi ki beraberiz ya. Bak çok güzeliz ya demiş. Sineği bir tane büfede görmüş. Büfede sinek. O değildir, benziyor hepsi birbirine. Nasıl biz uzak doğuları benzetiyoruz ya, Kore, Çin hepsi birbirine benziyor. Sinekler de birbirine benziyor, o değildir o. Bu duruşmaya katıldı belli. Biz sineğe program yaptırabilir miyiz demiş ki, yaptıranlar var. Ha biliyorum, evet anladım seni. Nihat'la Sivrisinek, Nihat abimizi severiz. Her ne kadar saatlerimiz gereği rakip olsak da yıllardır Türkiye'de dinlenen, sevilen bir program sahibi. Üstadlarımızdan saygıda kusur etmeyiz. Sinek değil de acaba hangi hayvanla bir program yapsam? Olmaz mı şöyle bir hayvan alsak yanımıza da, o hayvanla böyle bir, ben hariç bir hayvan daha yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim size, ben gurur duyduğum bir şeydir yani. Keşke hayvanlar kadar adaletli, merhametli, onlar kadar sevgi dolu olabilseydik değil mi? Sadece açsa, ekolojik denge gereği, Allah'ın verdiği içgüdüler gereği avlanıyorlar. Başkanı, sen hiç hırsız hayvan gördün mü? Sen hiç, gerçi hırsız hayvan var da, o da onun doğası yani. Seni çeksene tahsilatı yapan, dernek kuran, deprem için para toplayıp kumarda harcayan hayvan gördün mü? Hiç uyuşturucu satan hayvan gördün mü? Ya...

Marla ile program yap demiş. Yaparım da mikseri yer diye korkuyorum. Yani Marla için antrikot ya da limon kabuğu arasında bir fark yok. Yani ağza atılabilecek, ağzına sığacak her şeyi. Sonra diyecekler niye sesin gelmiyor? Çünkü Marla mikrofonu yemiş.

Beyler, bu haftalık Demre Mutlu Show'un sonuna geldik. Allah bizi ayırmasın. İyi ki varsınız. Kapanış yoklaması yapayım mı? Kimler burada kaptanlar? Sal bakayım bir tane emoji. Son şarkımı sana ayırdım, senin için seçtim. Seni ne kadar sevdiğimi, neden senin için iyi ki varsın dediğimi. Belki bir kere daha tescil edecek bir şarkı ayırdım sana çünkü. Sensiz olmaz. Sen yoksan ben de yokum. Benim burada olmam hiçbir anlama gelmez sen yoksan. İyi ki varsın, bana bir tane emoji at bakalım. Bana kendimi bir iyi hissettir bakalım.

giderken sana şarkı bırakıyorum. İyice dinle. Hatta söyleyebiliyorsan bağıra çağıra söyle. Söyleyemiyorsan içinden söyle. İlk defa duyuyorsan çok çok çok çok çok büyük bir eksiklik bence. Bu şarkı sadece ve sadece sana geliyor. Ölmezse kalırsak pazartesi sabahı 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Hem Ne Mutlu Show'da. Buluşmak, görüşmek üzere. Sosyal medyadan bana ulaşabilirsin hafta sonu yokum diye. Ya da ben sen yoksun diye. Kötü hissetmeyelim. Emre Mutlu Online Instagram hesabım biliyorsun. Orada da bir dükkanımız var. Hafta sonları ek iş oradan yapıyoruz. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Pazartesi sabahı görüşürüz. Ben...

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyolu İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Expertiz günün şarkısını sundu. Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: Reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

Erciz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Arası.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. St.

uzmanlara göre bir insan ömrü boyunca 79 ya da 80 kez Temmuz ayını görebiliyormuş. Aynen, aynen. Şimdi bu gördüğümüz Temmuz ayınlarından bir tanesinin daha üzerini çizmek üzereyiz. Yani Temmuz ayının son günü, Temmuz ayını bitireceğiz. Bir de eskiler şöyle söylüyor Ağustos ayıyla alakalı. Yalçıncım derdi hep böyle, eski anneannem falan. Diyordu ki Ağustos ayının yarısı sonbahar, yarısı yazdır derdi. Aa, yani hangi yarısı anneanne falan? Böyle bir şey var. Tabii ki ilk 15 gün yaz, son 15 gün biraz daha sonbahara yakın derdi yani. O şekilde yani Ağustos ayını tamamıyla böyle 40, 45, 50 derecelik hava sıcaklıkları beklemeyin derdi. O şekilde. Vallahi bilmiyorum. Yani bir yaşayacağız, göreceğiz. Bunu ben bir not aldım. Yarın itibariyle 1 Ağustos ve Ağustos'ta bakalım nasıl bir ay yaşayacağız. Yani gerçekten 15 günü, ha şöyle de bir şey olabilir, karman çorman. İşte ne bileyim, pazartesiye kadar sıcak, salı çarşamba falan biraz serin, cuma cumartesi sıcak. Ha öyle giderse bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama Temmuz'u da bugün bitiriyoruz. 31 Temmuz cuma günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de elbette bu dakikalarda, bu saatlerde başlayan program yalçın.net. Güzel bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Ha bu arada bakın, pazar günü için lütfen, özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimize buradan söylüyorum, pazar günü için bir plan program yapmayın. Çok ciddi söylüyorum. Acayip bir konsere göndereceğim sizi. Ay ay ay ay. Hatta böyle aynı sahnede iki isim. Yok yok, sürpriz olsun, şimdi söylemeyeceğim. Tam 4 çiftimizi göndereceğiz hem de. Vay be, öyle böyle değil yani. İkinci saat kulağınız bizde olsun. Tamam yani, yapmayacağız isim soy isme göre ideal mesleği. Ama dedik ki yani pazar günü zaten konser. Bugün vermemiz gerekiyor ki insanlar pazar günü o konsere, özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz o konsere gitsinler şeklinde. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Hepiniz İstanbul FM'e ve yalçın.net'e hoş geldiniz.

bakın gerçekten yani öyle böyle isimler değil. Şahane. İkinci saatte detay vereceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi aramıza yeni katılanlar var. Radyolarını yeni açanlar var. Hepiniz hoş geldiniz. Ha bu arada tabii ki konsere göndereceğiz ya. Davetiyeyi elbette WhatsApp üzerinden vereceğiz size. Bilginiz olsun. 0544-886-1886 İstanbul FM'in de WhatsApp numarasıdır. Her zaman söylüyorum zaten. Eğer Instagram'dan bizi takip ederseniz yani İstanbul FM'i aynı zamanda tabii ki WhatsApp numaramız telefonunuzda kayıtlıysa kazanırsınız. Çok ciddi söylüyorum. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Mesajlarınızla zaten programlara katılabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra evet böyle şeyler, hediyeler kazanabiliyorsunuz. Ben şimdi bugün vereceğim ama hemen söyleyeyim. Pazartesi ya da salı itibariyle Emre Mutlu kendi yayınında zaten hemen hemen her gün size bir davetiye verecek. Konsere gönderecek sizi. Bilginiz olsun. Yani haftaya sizi Emre Mutlu'ya emanet ediyorum arkadaşlar. 0544-886-1886'da WhatsApp numaramız. Peki bir kez daha hoş geldiniz. Kısa bir ara verelim. Sonrasında buradayız. İstanbul FM'de az sonra.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Vallahi Yalçın, konser için ne yapmamız gerekiyor, ne yapmalıyız konser için diye gelen mesajlardan biri var. Şimdi şöyle kazanacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? İşte hangi sanatçının konseri ise ya da sanatçıların konseri ise onların şarkılarından birini sesli söyleyip mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Şaka şaka. O zaman valla program bitmez. Anlatacağım hepsini, hiç merak etmeyin. Peki şimdi kim var burada? Kim var, kim var? Mesajlar da geliyor. Çok teşekkürler. Selam Yalçın, İstanbul'dan Özgür. Hayırlı cumalar, teşekkürler. Beşiktaş'ımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldığı için. Yani değil mi? Güzel oldu be. Tıkır tıkır gidiyoruz. Yani Muhammed Salah dedik. Ha geldi, ha gelecek, gitti gidecek. Falandı, fıstıktı, şöyleydi, böyleydi. Ama biz de maçlara devam ediyoruz. Galibiyetle de yollarımıza devam ediyoruz. Yani... Hani çok bir eksiklik görmüyoruz şu anda. Ama olursa da yani hiç hayır demeyiz. Şimdi Zeytinburnu'ndan kucak dolusu selamlar. Yasin Hakan Karagözlü, iyi yayınlar diye de yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler Hakan'cığım. Sen de hoş geldin. Aa, bir dakika. Nasılsın Yalçın abi? İyi yayınlar. Bir dakika. Fotoğraflı. Oo, ama bu nasıl fotoğraf ya? Oo, yanlış anlamayın, doğa fotoğrafı. Yani siz ne anladınız ki? Havanın çok soğuk olduğu Karagöl yaylasından selamlar diye yazdı, gönderdi ya. Kim bu? Nurdan. Aa, Nurdan. Vallahi bir dakika ya. Hem hava soğuk, bakın. Hem hava soğuk, hem manzara şahane ve Karagöl'den. Çok teşekkürler. Peki o zaman iyi tatiller mi dileyelim de o taraflardaysan? Diyor ki Aysel, yazın bitmesini sırf şu sinekler sebebiyle istiyorum. Yüzümde sağlam yer kalmamış. Bir uyandım ki çarşamba pazarı yüzüm. Bir dakika. Sivrisinek. Bakın, zamanında bu araştırmayı sizinle ben paylaşmıştım. Sivrisinekler ısırdıktan sonra, çok affedersiniz, ısırdığı yere idrarını... Sen şimdi ondan korkuyorsun. Isırması bir şey değil diyor. Peki, iyi yayınlar, hoş geldin diye yazdı. Sen de hoş geldin. Vallahi yapmışlardır be Aysel. Bilim yalan söylemez.

teyze yapan kumsalımın 11. doğum günü diye yazdı, gönderdi. Özlem burada. Kızlar da ilk göz ağrım, küçük kuzum büyümüş diye de yazmış, göndermiş. O zaman 11. doğum günü kutlu olsun, yanaklarından öpüyoruz. Şimdi Aysel Hanım'ın mesajına karşılık yazıyorum. Yalçın abi, geçen bir yazı okumuştum diyor. Şu ilk sineği kim öldürdüyse ortaya çıksın da bitsin bu kan davası. Ha, güzel iş. Vallahi onu artık bulamayız. Artık kaç yüzyıl geçti üzerinden bilemiyoruz ama biz ne yapacağız? Gördüğümüz bütün sivrisinekleri 0544-886-1-886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Yalçın.net devam ediyor. Cuma gününde 16'ya kadar beraberiz. Aslında ikinci saatte isim soy isme göre ideal mesleğe bakıyoruz ama bugün bakmayacağız. Çünkü sizi çok güzel bir konsere göndereceğim. 4 dinleyicimize çift kişilik konser bileti. Detaylar ikinci saatte. Sıkı.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

geliyor Yalçın abi diye. Geliyor mesajlar. Şimdi dün akşam zaten birazcık bahsetmiştik dün gitmeden önce. Midtjylland'la karşı karşıya gelecek demiştik ve Beşiktaş 2-0 galip etti ve tur atladı. Ama tabii ki hani dün akşam bir de Konferans Ligi ikinci eleme maçında eleme turunda Başakşehir'in de maçı vardı Inter Turku'yla. Maalesef 2-0 yenildi ve turnuvaya da veda etmiş oldu. Ya tabii ki gönül istiyor ki bütün hani bu organizasyona, turnuvaya katılan Türk takımları yollarına devam etsinler. Yani en tepe zirveye kadar. Yani gidebileceği her yere gitsin manasında söylüyorum. Yani oraya kadar giderse şahane olur. Vallahi tabii ki teşekkürler. Yani tabii Beşiktaşlı olduğumu bilen bazı dinleyicilerimiz de var. Ayrıca tebrik ediyorlar da çok teşekkürler. Yalnız öyle tebrik mesajları gelince teknik direktör gibi hissediyorum kendimi. Sanki Beşiktaş'ın teknik direktörü benmişim gibi. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz tabii ki. Az bir zaman kaldı. Daha öncesinde de söylediğim gibi hani aramıza yeni katılanlar için bir kez daha söyleyelim. Beraberliğimizin ikinci saatinde, ikinci bölümünde tabii özellikle İstanbul'daki değil, ha yok yakın şehirlerdeyseniz gelin tabii ki. Vallahi o iki ismi ben şimdi bir söyleyeceğim size hangi konsere göndereceğimizi, ben kalkıp gelirdim. Yani ben olsam gelirim. O sen olsan bari. İkinci saatte konsere göndereceğiz.

0: saatimizi bitiriyoruz. Tabii ki bitireceğiz. Yeni saate başlayacağız. Yeni saat sizler için kazanma saati olacak. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için bunu bir kez daha söyleyelim. Şimdi bu saati 90'ların bir şarkısıyla Sibel Can'la bitireceğiz ama sizi Sibel Can'la beraber 1997 yılına götüreceğim. Bakalım bu şarkıyı hatırlayacak mısınız? Sevdiğiniz şarkılardan biri, buna eminim. O yılları yaşayanlar için de söyleyeceğim. Yeni saatte konser kazandıracağız size, bilginiz olsun. Kulağınız da bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehir

Temmuz Cuma günündeyiz. 3:08 geçiyor saatler ve tabii ki İstanbul FM'de de yalçın.net devam ediyor. Yeni saate herkes hoş geldi. 16'ya kadar birlikteyiz dedik ve tabii ki bu saatte de hem güzel şarkılar dinlerken hem de kazandıracağız demiştik. O zaman geldi çattı. Başta söylemiştim. Dedim ki pazar günü için bir plan, bir program yapmayın. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için. Çünkü çok güzel bir konsere göndereceğim sizi demiştim. E doğru. 2 Ağustos pazar günü sevgili dinleyiciler. Hani İstanbul, tabii ki İstanbul'a yakın çevrelerde, şehirlerde dinleyip de evet biz de gelebiliriz. Bursa'sı olabilir, Yalova'sı olabilir, Kocaeli, artık nerelerdeyseniz tabii ki. Yani o size kalmış bir şey. Gelirim derseniz katılabilirsiniz elbette. Şimdi bu yılda İstanbul Festivali gerçekleşiyor. İstanbul'da Yenikapı'da sevgili dinleyiciler. 1 Ağustos'ta başlıyor aslında, yarın başlıyor ama biz 2 Ağustos'taki konser için vereceğiz. Konsere göndereceğiz sizi. Yapmanız gereken nedir onu da söyleyeceğim. Ama önce 2 Ağustos'ta kimin konseri var, hatta kimlerin konseri var? Pazar günü sizi Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan konserine gönderiyoruz. Ya. Saat 20'de Gökhan Türkmen sahnede olacak. Saat 21.30'da Ajda Pekkan'ı dinleme şansına sahipsiniz. Yani bir biletle iki harikulade isim aynı sahnede olacak. Bilginiz olsun. Peki bu konsere nasıl gideceksiniz? Gitmek için ne yapmanız gerekiyor? Bir sorum var. O soruyu birazdan soracağım size. Yanıtlarını isteyeceğim. Ondan sonra tam 4 kişiye çift kişilik konser davetiyesi vereceğiz. Kulağınız bizde olsun.

Pazar günü konsere tabii ki gönderiyoruz. Şanslı 4 İstanbul FM dinleyicisini çift kişilik, evet çift kişilik bir davetiyemiz var sevgili dinleyiciler. 4 dinleyicimize vereceğiz. 2 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında pazar günü Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşacaklar. Saat 20'de Gökhan Türkmen sahnede olacak. 21.30'da Ajda Pekkan'ı hem dinleyip hem izleyebileceksiniz. Tabii ki Gökhan Türkmen için de geçerli bu. Pazar günü bilginiz olsun, saat 20'de başlıyor ama kapı açılışı saat 16. Peki bu konsere tabii ki çift kişilik davetiye vereceğiz demiştik ama bunu nasıl vereceğiz? Sizler nasıl katılacaksınız? Onu hemen söyleyeyim. Bir sorumuz var. Sorunun yanıtını isteyeceğim sizden ve sizler WhatsApp'tan göndereceksiniz. 15.35'e kadar da vaktiniz var. 15.35'te

sıralıyoruz. Ha yok yok yok, bir numaradaki şarkıyı sormayacağım. Üç numaradaki şarkıyı soruyorum. İstanbul FM Top 10 listesinde geçen cumartesi ve pazar günü, tabii ki Top 10 listesinde 3 numara olan şarkı ya da şarkıcı kimdir? Nereye bakacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kopya çekebilirsiniz. Şöyle yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazın. Yanına İstanbul FM Top 10 listesinde 3 numarada olan şarkıyı ya da şarkıcının adını yazıp 0544-886-1886'ya mesajınızı gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Adınız, soyadınız, İstanbul FM Top 10 listesinde 3 numarada olan şarkı ya da şarkıcıyı yazın. 0544-886-1886'ya gönderin. Herkese bol şans.

Güzel güzel. Yani daha tam mesajlar açılmıyor. Çünkü sistem açıyor ama gördüğüm kadarıyla doğru yanıtlar geliyor yoğun bir şekilde. Hani zaten bakacağınız, kopya çekeceğiniz yer belli. Sevgili dinleyiciler, söylememe gerek yok. Şimdi aramıza yeni katılanlar varsa onlar için de söyleyeceğim. Pazar günü sevgili dinleyiciler, 4 İstanbul FM dinleyicisini İstanbul Festivali kapsamında Yeni Kapı'daki Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan konserine gönderiyoruz. Sorumuz var tabii ki ve doğru yanıtlayanlar arasında sistem 4 ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim isimleri ve arkadaşlarım da davetiyenizi, biletlerinizi hemen WhatsApp üzerinden size aktaracaklar. Bilginiz olsun. Şimdi hani şu anda dinleyen dinleyicilerimiz için bir kez daha söylüyorum. Pazar günü saat 20.30'da 20'de önce Gökhan Türkmen, 21.30'da Ajda Pekkan sahne alacak. İstanbul Festivali kapsamında Yeni Kapı'da bu konsere gönderiyoruz. Ama sorumuz var. Sorunun yanıtını istiyorum sizden. Soru ne? Bir kez daha söyleyeceğim. İstanbul FM Top 10 listesinin 3 numarasında bulunan şarkı ya da şarkıcıyı yazmanız yeterli. Yani hepsini yazmanıza gerek yok. Şarkı ya da şarkıcıyı yazabilirsiniz. Şöyle, adınızı, soyadınızı yanına sorunun cevabını yazıyorsunuz. 0544 886 1886'ya WhatsApp'tan da gönderiyorsunuz. 15.35'e kadar da vaktiniz var. Çok böyle acele etmenize gerek yok ama yine de bir şeyler yapın yani elinizden geldiğince. Yetiştirin 15.35'e. Sonrasında sistem o 3 ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Hiç merak etmeyin. Herkese bol şanslar. Bu arada Zonguldak'tan da ama kendisi şu anda İstanbul'da, can dostum, güzel insan Çağlar Alpan dinliyor. Vallahi var ya, şöyle frekansı yazarak böyle göndermiş bana WhatsApp'tan. Dinliyorum seni dostum diye. Kulaklarına sağlık Çağlar'cığım.

Vallahi herkese çok teşekkürler. Şimdi saat tam 15.35 oldu. Zaten hani 15.35 diyemedim ya. 15.35 diyemedim. 15.35'e kadar da vaktimiz vardı ya. Şimdi saat doldu. Sistem birazdan gelen bütün mesajları açacak sevgili dinleyiciler. Ve o 4 ismi belirleyecek. Ben de buradan anons edeceğim. Arkadaşlarım WhatsApp üzerinden de size davetiyelerinizi, biletlerinizi hemen gönderecek. Şimdi doğru yanıtı ben bir söyleyeyim önce. Çok teşekkürler. Hemen hemen herkes yanıtı verdi zaten. Yani kopya çekeceğiniz yer belliydi. İstanbulfm.com.tr üzerinden o kopyayı çekebilirdiniz. Ya da tabii ki İstanbul FM'in mobil uygulamasından da görme şansına sahiptiniz. İstanbul FM Top 10 listesinin 3 numarasında Berkay vardı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla. Hemen hemen hepiniz doğru yanıtladınız. Bakalım şanslı isimler kimler olacak? Birazdan hep beraber göreceğiz. Kulağınız bizde olsun. 4 isim sevdiği biriyle birlikte pazar günü Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan konserinde olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Size teşekkürler. Vallahi şahanesiniz. Şimdi 4 isim belirlendi sistem tarafından. Ben o isimleri buradan anons edeceğim. Arkadaşlarım da size hemen WhatsApp üzerinden davetiyelerinizi, biletlerinizi gönderecekler. Sevgili dinleyiciler, pazar günü Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan konserine gidecek olan isimler. Doğru yanıtları tabii ki şöyle bir şey var. Bir de hani ben adınız soyadınızın yanına hani yanıtı yazın diyorum ya, işte doğru yanıtı Berkay ya da Aslanlar Doğuyor yazanların mesajlarını seçiyor sistem. O dört ismi belirliyor. Hemen söyleyeyim. Çok da fazla bekletmeyeyim. Zaten yavaş yavaş beraberliğimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müge Çakmak, Şahin Güler, Hande Biricik ve Melih Uysal şanslı isimler oldular. Ay. Vallahi şahanesiniz. Mis gibi bir pazar günü sizi bekliyor. Müge Çakmak, Şahin Güler, Hande Biricik ve Melih Uysal Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan konserine gidiyorlar. Hadi iyi eğlenceler.

zamanı tatilden önceki son programdı dedik. Bir aksilik olmazsa 10 Ağustos değil mi? Evet doğru, 10 Ağustos pazartesi günü yine burada olacağız. Yine güzel şarkıları dinleyeceğiz. Yine güzel şeylerden bahsedeceğiz. İstanbul FM frekanslarında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Ve her zaman olduğu gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz ama yarın saat 13'te, cumartesi pazar saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz. Unutmayın, ne kadar iyi olursanız olun, insanlar sizi kendi güvensizliklerine göre yargılayacaklardır. Mutlu günler Türkiye.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

Otomotiv Sanayi Sercis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.

Expertiz günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central C

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Etti.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.
3: Efendim, ne bitmesi, ne gitmesi.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yeni Bosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca aralıklarla oldukça seyir hızı düşük devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya katılım
1: var. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central C,

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 39, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca aralıklarla oldukça seyir hızı düşük devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.